0: geçir al sen geçir.
1: Bıldır geç.
2: Ulfatlar mazza kılıp çayhanede aşkorlik kılıp oturuşuptu.
3: Kare başlama lila, başlama lila.
2: Ey kutu ne yapke? Ulfatlardan biri tişlerinin rengi hakkında gap başladı.
4: Bollar, nüme gadur menin tişlerim borgen sarı. Sarı kılıçıp kötü yaptı da.
2: Nüme bol yaptı?
4: Kişim deyman, kişim. Rangi sarık bu kedi yaptı. Nima qilsam bo'ladi, bolla nima qilsam bo'ladi?
2: Nima qilardi? Tez-tez kiyin yuvdir.
4: Yuvayapman. Bir kunda kamida 5 marta yuvayapman. Hech foydasi bo'lmayapti bolla, foydasi bo'lmayapti.
2: Oshla, sen oqartiradigan pastada yuvgin.
4: Har qanaqasida ham yuvib ko'rdim. Bar bir foydasi bo'lmayapti. Kundan kunga mana qara. Ana, içlerde kara. Ana, kundan kunga sarıklaşıp gete yaptı. Nima kısa mı kena?
2: Sizlerin sarıklaşıp gete otken bolsa maslahatım.
4: Hoş.
2: Sen sarıkışıra, anıgırağıcı, cigarren gal su takıp yürgün.
4: Nima giyemde?
2: Kimi? Sizlerin rengi ki mos gelişi üçün de.

0: podcast radyosu. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
3: Az aşk ne mi tipemde kokkayı turu aldın yarım geçesi?
1: Yaman çıkıyorum ben.
3: Ne çıkıyordun?
1: Şimdi acı, siz bile acı şötken eken mi?
3: İş kılıp şunu on giden kesin de.
1: Ne mi? Siz halimem bile acı şaşmakçı mısınız?
3: Yok, hali vakli.
1: Keçten kuru keç digen can gülüm. Vastaki, siz uzu nimege haydavcı bulmagansız?
3: Ne mi? Kim bay bulmakçı, oyunun bakli yiyemakçı, ilenden başını yutu aldı mı diyeyim ana?
1: Yok, oyunlarını kuru kemakçıydım, şunu etmakçıydım sizge.
3: Meyli, boramız. Bilesem mi azaş, anu... Turda ortağım var o.
1: Ha.
3: Şu hatını ki güde sadık de.
1: Foy. Nemez sadık eken? Her daim her kıl burçu ileden her kıl ayolla bile çıkıp geledi yok.
3: Lisan mı? Hemen bir de koradı de. Zato hatını taşıp gitmeydi.
1: Taşıp gitmeydi hem de.
3: Nege?
1: Nemege ki ula hemen yaman koradılar.
3: Ha, sana mı yaman koruşadı mı?
1: Nemege indi mi anı?
3: Nemege ki sana menden raş kılışadı.

0: diyermiş. Bana da sır, adam üylengindeki oylanıp kaladı. Hatının da sen sırap yapırsam mı ki? Sırap yapırsam mı ki de oylanıp kaladı. Bir yigit üylenip bitti, balalı bugandan kegin. Hatını aldı ki otkızıp, hatın, kagan ortalarımızdan bir adam balalı buluşken de ki, hatını sen sırap yapırken eken. Benim siz sen sırap yapırsam ne deysiz? Dısa hatını indime oturken eken razı buldu, şikili edip. Kaleysan hatın, dısa hatını uzun çiğ diyermiş.
1: Sangame usteleri.
0: Mana do'stlar, oktyabrda ismiga doir savollar tushibdi. Agar ham odamni fe'l atvoriga qarab ism qo'yiladigan bo'lsa, meni otim iyun yoki avgust bo'lishi kerak, to'g'ri? Qoramizda, yozda tug'ilganga o'xshaymiz. Endi mana oldingi ota-bobolarimizning ajoyib ismlari bor edi. 70 voyka, 60 voyka, 80 voyka, Qo'chqor voy. Agar zamon shundan ketaveradigan bo'lsa, yana 5-6 yildan keyin 35 voy, 40 voy, 28 voy degan bolalar nomi ham chiqishi mumkin. Ikkita ayol bir-biri bilan suhbatlashyapti. Birinchisi ikkinchisidan so'rayapti. Dugonajon, bolalardan nechta? Ikkita. Ikkalasi ham qiz. O'zingizda qancha? Bizda ham ikkita. Ikkalasi ham o'g'il. Iyi, otlari nima? Ikkalasining oti ham Abdurayim. Yo, ikkala bolangizni oti Abdurayim bo'lsa, Abdurayim baqa ketsiz, ikkalasi ham yugurib kelaveradi-ku desa, ha, dugonajon, ularning familiyasi boshqa tilda yarmish qarang. Mana do'stlar, odamni ozg'in yoki semiz bo'lishini ovqatlanishga bog'liq deyishadi, bu noto'g'ri narsa. Ayrim ozg'inlar bor, shunaqa ham ko'p ovqat yediki semirmaydi, yuqmaydi, bizga o'xshab. Ayrim semizlar bor, birov deganini ko'rsam semirib ketaveradi. Ayniqsa qiz bola semiz bo'lsa juda xunuk bo'lar ekan. Bitta semiz qiz ko'chani chekkasida o'ylanib tursa, bitta shilqim yigit xali qizni oldiga kelib, yaxshi qiz, sizga juda havasim kelyapti-da. Qaniydi bizni qo'yimiz sizga o'xshab semirsa, deyarmish.
1: Sangoma ustalari.

0: geç.
1: İki dost gaplaşı yaptı.
0: Bilesem mi dostum, keçe hatunem bilen gaplaşı verip, gaplaşı verip, tong otkenine bilmeyi kopmuzu kara.
2: Yuhi. neyse, uylanganımdan beri hatunem bile hala bram maddeyem gaplaşkenim yok.
3: Yuhi.
2: Ha, hatunemge hala bram bir söz etkenim yok.
0: Nima, uruş polgen misiler?
2: Yo, bilesem mi dostum, şunçaki hatunemine gapını bulgim.

0: Caz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ayollarımız hem hazır kıladı. Ha? Bırakamızdı saçları. Mehitte. Sakalları mehitte iken.
3: Hatırı cüvette nasıl o yüreğin de sevim olmaz iken.
2: Bir gün ve Huda insaf verip saç diyen, sakal diyen ustara da aldırıp erçilgen tuhum diye bulup şu üye girip kese hatırlayan fırsat mı gitken de yürü var boynuna asılı alıp yüzü kuzu boşuna ufuk getipti. Akamız hatın fırsat oldu dedi. Ha hatın. Dese in. Ölen dedesi siz mi deymiş? Bir tanesi gazeteye girip de. Aka yılan kim yazardı? Hemen yaz hemen gelin. Hoş. Yılan. Hatınımda küçüğünü kim tavuğu verirse 100 000 son mükafat. Kanka? 100 000? Bitti mi şükke ya? Sen yazar çöktürü var gelmen deymiş. Hemen ozunu külgüsü var. Hemen ozu sevdiğin külgüsü var. Mesela ben Çapayıp hakkıdaki latifelerde yaş görmem. Çapayıp bulan Petka razviyetke gibi vardı. Şuna var gelip okular gibi vardı. Dedim koça diyen ilacı yok. Baktı karangayı bir de sigirdi teris durgan eka. Petka aldıdan Çapayıp arkadan fiyerini giyip sigir bop durdu. Okularım gelip ya sigir süt katak. O tapke bir bak. O taşlattı Petka yemeği durgan eken Çapayıp can şirin Petka ye. Niye? Yiyipti. Ve bu yedi, yana bir babam geldiymiş. Ye, onu hem yiyipti. Bir de Petka kuluştu başlattı. Çapayı bu ot yiyip koydu. Ketti şekerledi. Ha Petka kule yapsan. Yana ot ap gele yaptı. Dese, yo orta Çapayı bu kız gele yaptı deymiş.
4: Hatın zaten kuyunu kuvçen bularak ya. Ben yaptı dostum. Hatının aldığı kırıptı de ben üylen hemen deyipti. Hatını üyle kırıp getirdi. Bir gün, iki gün, üç gün çıkmaptı. Kurunmaptı. Törtüncü günü çıkıp kut işlerse bulmaya geldi yine yürüp işte kılı uğruptu. Ben iş anladım. Kim bar edin benim barıp hatınımda üylenemem durdum. Ben hatınımı kut gittim. Üç gün törtün yine çıkıp kut işlerse bulmaya geldi. Rast.
5: Üç gün törtün korunmadık o zaman.
4: Size ayet görün iş anlayız mı? Ayet görün hatınızda.
5: Bu usulü sınav korganmam.
4: Ayettiniz mi?
5: Ayettim.
4: Hoş.
5: Şart ettim de vardım da doğrusu. Dabdırsızdan hatın dedim. Üylenemem dedim.
4: Ki ne oldu? 3-4 gün korunmadı mı?
5: 3-4 gün emez, bir 10 gün korunmadı. 11. günü çak gözüm 8-8 gün kora başladı.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Radyosu'da Kuldırgıç
1: Uşvatlar mazza kılıp çoğunada hoş horlik kılıp oturuşupta.
2: Kanı hoşçakalın, merhabalar. Olayın, merhabalar kılıyor.
1: Ulfatlardan birinin kayfiyatı bulmay, homuş oturupta.
2: Dostlar kızıkıp, sonra işte.
3: Ne mi buldu şakasım? Homuş oturupsan, ha, mazin yok mu?
1: Soramaylar dostlarım. Kecesi uykum bulma yaptı. İrtilap kaçar, yok kaderleman, ya kaderleman. Uhlalmazlar kıynalıp çıkayapman.
3: Şuna kadar ki, bir uyku doğru içip olayım mı?
1: İçtim. Cüdayım kop doğrularını içip oradan faydası yok. Umuma faydası bu ne?
3: Umda ki, bunu da yıkılasam.
1: Hemen yıkılaman.
3: Bugün yüge barıp,
1: hoş.
3: Örneğin yotasan.
1: Hoş.
3: Yotkenden kigin, bir, iki, üç, dıp saniysen.
1: Kendi mi bulan?
3: Sen sana vergen, kigin, kolap kolasan. Uzun yıkan bilmiyor kolasan.
1: Bulmaydı, faydası yok.
3: Demek ki faydası bulmasa ki, demek ki, sana yetkenin mi kigin, bir, iki, üç, dıp sana vergen.
1: Bollar, umuman faydası bo'lmaydi. Axir men eski bokschiman-ku.
3: Bokschi bo'lsa nima qildi?
1: Gap shundaki do'stlarim, sana 9 ga yetganida o'rnidan sakrab turib ketib qolishi mumkin-da.

0: Yurtımızda saat 16.
1: Respublika'nın Taşkent.
0: Столица 16 часов.
2: Merkez. Merkez. Merkez. Radyosu.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Erkek kişi hiç kaçan hatalına korkuş gereğimiz. Hiç kaçan. Vaktide kırdı yuvup, vaktide avukat kıp boysan gın diyemez ki buranda yol. Erkeğe korkmayla hatalını dedi. Hakiki erkeğe üçte tılda bilse buldu uzun. Ana tılı, latın tılı, hatın tılını bilse buldu. Normal yaşaydı. Şu bir kere etmeyen, erini erkaladigenem hatın, kara erkaladigenem hatın. Yakşı hatın, yakşı hatın. Bir kap onu aş kıladı. Silap, sipap, kel erini mahallege boş kıladı. Yomon xotin bir qop uni changitadi. To'ra erin tergab-tergab mahallada gangitadi. Bir akamizda ikkita xotini bor ekan. Ikkita xotin orttirib olib qo'ygan endi ikkita xotin. Ikkalasi umuman bir-birini tanimas ekan bular. Ke shuni debdi bir bilaylikchi shuni ikkalasini ham sinich qanaqa bo'lar ekan deb ikkalasini ham bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasini bitta avtobusda sanatoriyaga jo'natib yubordi. Sanatoriyaga borib qaytib kelgan birinchi xotin uyiga borib yaxshi dam keldizmi asalim? Ha, dadasi yaxshi bo'lib keldim. A, bir rasm pasimga tushmadizmi? Tushdim. Qani bitta ko'rsatingchi desa, haligi xotin ham rasmlarni ko'rsatsa, o'zini ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayolcha ko'zimga issiq ko'rinar ekan. Bu qanaqa ayol edi o'zi? Desa, haligi ham ejja bo'lmagur ayol ekan. Sanatoriyada yurmagan erkak qoladi. Qarayim chiqdi desa, "Bu, ertasi kuni bu xotinga kelib, yaxshi bo'lib keldizmi? Ishlar yaxshimi? Hammasi zo'rmi? Ha, bu sanatoriyada rasmni tushmadizmi?" Ha, tushdim. Qani ko'raylik rasmlarni ko'rib turib, endi bu xotinning rasmini ko'rsatib, "Bu xotin ko'zimga chiqib ko'rinyapti. Qana xotin ekan?" desa, "Yo, juda aqlli xotin ekan. Eri bilan borib keldi."
0: Hangoma ustalari.
2: Mayga qara og'ayni shu, agar ichmasang umr uzayadi deydi. Shu rostmi desa, rost, ichmasang umr uzayadi. To'ppa to'g'ri lekin. 3 kun ichmadim, 3 yil o'tganday bo'ldi. Haligi dori qalay ekan, Amerikadan olib kelgan parashak dori berdim, yaxshimi, davosi bo'ldimi? Desa, ha, akamni tomog'i tuzaldi. Kichkina ukam yarasi tuzaldi. Mana qolganlari bilan derazalar yo'yapmiz deydi. Yozuvchi avtor redaksiyaga kelib yozgan asaridan pul so'rasa, haligi redaksiya pul bersa, bu pul shu pul yozgan asarimga. Bu mangami, itimgami? Desa, ikkovlarga deymiz. Bir redaksiyaga yozuvchi asarni olib kelib, shunday qarasa, mana asarni berdim desa, qanaqa qilib rad javobini aytib bilmasa, asari zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Endi bitta tomoni bor-da, bu saviyasi past odamlar bu asaringizni tushunmasligi mumkin, desa, haligi ham nimani tushunmading deymiz. Desa, asar aftidan so'ratganmiz. Bu asar yozasiz, asarlari zo'r. Bu voqealarni qayerdan olasiz? Buncha voqeani desa, hayotdan olamiz. Bo'lsa qayerdan olardim? Hayotda bunaqa voqealar bo'lmaydi desa, men olganmi, qolmagan-da deydi. Suratganmiz domla o'quvchidan. O'g'lim, senga savol. Millionda nechta nol bo'ladi? 6 ta nol bo'ladi. Domla, gap bo'lish mumkin emas. Yarim millionda chetsa 3 ta deydi. Qasa suratganim ishda. 1 million qo'lingda pul bo'lsa nima qilarding? Osh, 1 million topib olgan edingsa, qarzlarimni berardim. Qolganini chetsa qolganlar kutib turadi.
0: Sangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manon Angley. Kısa satırda.
2: Aç karın, yürek yakın rock.

0: Vista la chocolata, mami.
1: Markaz Radyosu'da.
2: Hangame ustaları.
3: Bir de balıkçı. Ertas kese hama yok singen, koş ketken, hama yok konap ketken, suretkenim işte. Nema buldu? Kan akıl bakmalı ekip kaldız dese. Balıkka borudum, balık tutuşta oldu, kurt gereği mi? Kurt da olamam de, balçıkta oldu ki bir tok tıkıldım, kurt çıkardı. İçiden kurt da örneği dörtte şahtıyor çıktı de, aşağı kola sapmadım. Çuval çayını bolası o işten suretkenmiş. Ayı dadam kalık adam. Oğlum dadan erkeyle bulan balıkka ovge gitti. Keladı da mı? Dese erkeyle keladı lakin dadayım bilmadım ov diye. Yer yarım keçe kayıp içi ogen keletkenmiş. Şekin işi de açıp kırsa itam. Şunu çıkıp vavlayayım adım yarım vadi kotu hop diyor. Gittikir gelip şekin kulağı ayakkar ogen. Hazır vavurlasın, sen taşkar yatışına doğru gelir. Düşündün mü? Cim değil. Yigit organize suret gelmiş. Hatunumun avazı yok kalıp koldu. Gepirse hiç umumu avaz çıkmayaptı. Kanakıp kayısı doktor getip dağılasam bol adı dese alayım. Doktor kabarma. İki gün uyku kemen yapıp sen avaz çıkıp gidiyor.
2: Sen gama ustaları.
3: Bir tanesi yaş balığına söyledi. Koyleyin bunca rasva. Tençliyim mi dese bitimli yuvudum demiş balığa. Aley balığa kara, manya kara. Okutucuğun olduğundan çıkıyaptı. Okutucuğuna bir ağız salaman verme yapsan. Ne mi okutucuğa salaman vermedin dese halge. İyi dede, cinli misiniz? Kendi kölü demiş. Bir falsafi. Ben daftarlada, gazetelada bir yazıp kullanırsa yakşı sözlerini yazıp yazıp olursa yakşı görmen. Bir yap var ki cinliler hem yok da var. Hatta ki cinli konu değil mi cinli buladı yine ki. Yine buna çıkan ki bir pul yürüs için hem pul gereği buladı. Yine deyişken ki insan özü bu fakir. A pullik insan bu obru. Bir yap var ki milyon pulin bulsa ne kılardın dese. Hiç ne sakmazsın. Ne mi gelsin? A milyon pulin bulsa ne kılarsın?
2: Sen gama ustaları.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Hey! Sikir sikir sikir sikir. Geldi.
3: Kalay, maşını aldım, Nixon maşına.
4: Nixon maşını aldın mı?
3: He, kalay.
4: Ya, maladiz, maladiz. Ve zor ki bu.
3: Nixon maşını aldım.
4: Abi, maşına indi atını mıydı oğlum?
3: He?
4: Atını mı bunu?
3: Atı, Lasetti.
4: Ha, ha, ha, ha, kanı, kanı, kanı.
3: Ha?
4: Ya, ha, oy. Abi, orkası Mirski, kokşarı kanka bunu. Maladiz, maladiz. Oğlum, ne mi yedi bu maşını?
3: Benzin.
4: Benzin yedi mi? Kanı bir gaz ver, çık kanı bir benzin sopsan. Yaşşıda.
3: Van, van. Karakan tutunu çıkayaptı. Van, van, van.
4: Hadi çıkayaptı, buldu. Tutunu çıkayaptı mı? A bu benzin iyi dediysen, a kuyak kuygunçtan aşıyken ki bunu. Öldü.
3: Rangi kanaka, rangi yoktu mu sizge de?
4: Kanaka rangi oğlum.
3: Kreş yakılınma gel rangi.
4: Ha, ha. Ya rangi zor eken bu mısın? Miye kara?
3: Ha.
4: A bu lasetti mi bu?
3: Hı hı.
4: Şimdi lasetti bu gendenken gırzoy maşınmaz da. Veng, veng, veng, veng. Hı. Lasetti bu gendenken ağzı sel meyrak basın oğlum. Veng. Ya veng. Veng.
3: Aa, buldum, buldum dede. Muneka tavuş çıkarış için. Hı. Orkadaki gülüşetilgi şarekçe koydurş ki.
4: Koydur orası oğlum, oğlum ne?
3: Bir haydap gireyim.
4: Ya şaşma, şaşma. Haydaşki yaşın yeter mi? Yok mu hala? Pırağın var mı oza?
3: İki de pırağın var.
4: Meni gireyim savağın diye hani ki? Meni karar, men bir egzamin kılay.
3: Hop.
4: Biz de egzamin uysan, kim köçeye koyuveramız biz oğlum?
3: Hop, başlayın.
4: Senin savağın.
3: Hoş.
4: Yolda kedi yapsan.
3: Aha.
4: Tezligi 80.
3: 80.
4: Yine aldığında ruparayla bir tas kiliyip, onun tezligi 90.
3: 90.
4: 10 tamamında 80 yaşlı kemper.
3: Kemper.
4: Çap tamamında 18 yaşar kız bala.
3: Kız.
4: Kuşyarlıkta aşırıyıp.
3: Aha.
4: Ne bana basasın oğlum?
3: Kemper'de basamam.
4: Ne demek ki kemper'de basasın?
3: Kemper'de basmayı 18 yaşar kızda basayım da lan.
4: Tormuzdu basasın, tormuz.
3: Aaa, tormuzu bakıyorum.
0: Hangame ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, birinci muhabbetinizi eslisimi?
3: Yok.
2: Numagi?
3: Çünkü birinci muhabbetim güdeyem kub bugün. İsliyemem desem, başka çalkışıp gitmem.
2: Yok.
3: Hazırlaştım azadı. Ben başka kılın işim yok mu? Ben fakat sana seviyorum.
2: Rostam mı?
3: Rostam. Ha, karagen sana oldum deme. Sana oldum demem mi demi? Sana seviyorum. Buldu.
2: Vay. Oldum da bu bir başka bir oyla bu tür siz uksatmaz da.
3: Ya ne mi ya azadı? Sana her daim, her dakika. Her saniyede oylayman.
2: Rosta kem bana için Rosta'yam kursan kıldıyız.
3: Kakras kursan buldayım mı? Şimdi birazdan sonra haba buluşki tayar durgun.
2: Ne magi?
3: Çünkü bu gibi yaplarım haması yol kalıgın beygenindeki haba bulusam değil.
2: Vay.
3: Ne kadar?

0: Hacviyeler Hanese.
1: Şunu şunu şunu bırakırız mı?
2: Kemer temsiyeki şunu kem.
1: Ay yok albası aldın mı Ahmet Özü?
3: Biri yürüdü.
2: Kanaka maşiniydi o ki? Şükürlü. Herkes kanakaydı. 0-6 mı?
1: Oo, tamam ya. Şimdi 0-6'ya oranı koptayım. 0-6'ya. 0-5 amişsin mi?
2: 0-1 kadı oymaz neydi?
1: 0-1 amişsin mi? Makalas 0-6 alıp oranı kopuşsun.
2: Rengi kanakaydı o ki?
1: Rengi kanakaydı rengi. Ooo. Ettim bu şükürü. Ak maşiniyeki oranı kopuşsun.
2: Bu nömer agam mı deyiz nömer?
3: Nömer.
2: Neçiydi?
3: 1966.
1: Ben yaşım oraya. 1966 ki ağzı oranlık olmazdı.
2: Labo oylar kuttum bu sekeriydi.
1: Labo oy kırı kırı. Ben gitmedim ben. Labo oy ki ağzı oranlık işlik olsun. Maşına gerek emez. Labo oy gerek ağzı. Labo oy siz yürümeyiz siz.
2: Bu ne her iş bu tokya? Bu milise milise görmezsiniz mi?
1: Milise görmezsiniz mi? Milise görmezsiniz mi? Milise görmezsiniz mi?
4: Nazuk'a bunu işitmesin o. Hamıldar ayolla oğulunu ya kızlığını şu palvundan bilip gidiyordu.
2: Hele!

0: ಶ್ರೀ ಮನೆ
1: yuragingiz qani, yuragingiz mana shu yuragingiz, mana shu cho'chib, xalos deydi.
2: Polga ishonromsiz yurmagan gapda bor.
1: Farosat bormi? Farosat, ixlos, ixlos.
2: Xlos!
3: Ixlos. Oyli olgandan
2: keyin.
1: Mashina topildi.
2: Endi aka ertalabdan kechgacha odam
3: to'ladi. Iltibos qiling, o'zim akam deng.
1: Akam qanaqa akam?
2: Akam deganini aka bo'lib qovur deydi. Kecha to'rt odam olganmiz akam deb. Olxo'r ham bergani yo'q.
1: Olxo'r ham bergani yo'q.
3: Men xursand qilaman o'zingizlarni.
1: Rostanmi?
2: Dilla, o'zingga kel. Laqma topdik. Qip qizil laqma.
1: Kim laqma?
2: Ari, mashinasini o'g'latdi. Nima? Eshitdim. Shiguli.
1: Shiguli.
2: 06 nomeri 1966. Argalga davot kelamiz. Angishi bana bu yon buyog'imizda. Chinalim. Angishi bana.
1: Kishi bola milisa quvlaganda bozorda qolib ketdi.
2: O'zing qolib ketma deyman. Endi nima qilamiz? To'xta. Mana qog'oz bir balaqa. Ay, ishonmuradi ularlar.
1: Endi
2: gapimda. Hamma bilasanmi? Bitta nomerda gap qo'yganda, shu nomerni to'g'ri aytib bersang-chi, seni qobillinga ishonmuradi. Nechchi nomerni qaytarib ol?
1: Jiguli 06. Nomer 1946.
2: Ey, menga qara, 1966, 66. Nima desam, esingda qolish uchun 1966 yil yer qimillagan yili. Hech bo'lmasa shu esingda qolar.
1: Yer qimillagan yili yo'qotgan bu.
2: Hey, to'g'ri qildim. Hozirgina yo'qotib turibdi. Hozir. Esingda qolsin deb aytdim senga. 1966 yer qimillagan yil deb.
1: Xo'p.
3: Xo'p,
2: esingda qolsin.
1: Kup suf. Parayı pekeler nefesim miyim kıyılar, sosum otkır kıyılar, moşinanın kayada gelin aytiler. Ayt var olur şeyle çeşit edin demek ettik, yapın var olur mu istedim, lüboy cahide. Ooo, moşinengiz bir şikas bir hatar cahide durdum. Atrafı da balıklar süzüyüm.
0: Moşinanın atrafı da balon mu bakılır?
2: Benim çünkü hayran mı? Tahsır balon mu bakılır öttü?
1: Moşinanın bu suyu taşı attı ya, o gong.
2: Suyu çıktı da, Peşkes bir hata diye
1: yaşlı bir çıkan çatı. Oğlum bu ne bratan su gidi şu.
2: Ya adam bana açık bir tutam. Yıkılamayın bu diye. Kapat adamı yıkılamayın. Tahsır. Tahsır. Bu kişi bana halal mehnat kılıp bana çoşlar tükürüp gitken. O siz kurayım bana kuvah bulayım. Çık kinalı o gelirler maşinanı. Çünkü yaşlı da harap kurayım. Mucbut halı suyu çüşmekendir o. Yanlış gitken buluş mu ki bayilleriz. Kayıp üstüde.
4: Suda maşini kapatayım.
2: Sıcak sıkmalı kılın. Çıkarın klostan 5-10'dan. Çıkarın. Bırak bu middi. Karın. Dışı Ana bo'ldi, ta'sir endi bu yoqni hisobda ko'rmadi. Yana yo'q.
1: Mayli, gap yo'q, aka, suvga tushmagan bo'lsa suvga tushmagan deb sizdan nima kerak? Ko'p suv. Bir paketlar suvga tushmagan deyshotdi, suvga tushmagan deb o'ylaydi. Suv bir paketlar nafasim yiqilar, so'z o'tkazdi. Oo, mashina suvga tushmabdi. G'ildirayni yechib ketishgan ekan, qirg'oqni o'zida qoldirib ketishgan.
3: Endi g'ildirayni qayerdan topaman?
1: Ey, birata, may qarayim, bizda kalishlar siyrab.
2: To'g'ri ko'rasiz, birata.
1: Gapiyo. Moshinangizni labo o'yini ham olib ketibdi, chixolini olib ketibdi, magnitofonini ham olib ketibdi,
3: Magnitofon yo'q edi, ta'sir.
1: Radiosi bormi, radiosi?
3: Radio bor.
1: Endi parilar magnitofon bilan radioni farqi bormaydi, aka, aytaveraver.
3: Birdanchilikka, moshinamni yo'qotib qo'ygan ekanman. Bir ajoyib yigitlar bor ekan, uch kishi. Mayli arzimagan oyligim 300 so'm olishdi. Moshinamni yetib berishib turgan ekan. Tovba.
0: Tovba, moshinangiz qayerda edi?
3: Yo'qotib qo'ygan edim.
0: Shuna, baraka topsin. Ishtamalay, bir-biridan chiroyli. Baraka topsin, o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tirib o'tir

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.